şeker, bir topuklu ve sanki sen kapalısın, ayrılısın, atölyede taka. Açıyo, ebeni, ayo, anlatsa, adekanı, ebeni, kakoda, Thank you.